Önceden eserin o yeskirin vomin. Nor kualı tutrak tel o yeskirin.